0: 7 Mayıs 2026 ve Perşembe. Bugünkü programımızın konusu yine tutsaklar. Üzülerek bu programı yapmak zorunda kalıyoruz ve yapmamız da gerekiyor. Zira boyalı basın mı desek, burjuva basını mı desek, yandaş basın mı desek hiç söz etmiyor bu konulardan. Onun içinde biz Avrupa'da Zürih'ten bu konuyu halka duyurmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Evet, dünyanın çeşitli yerlerinde tutsaklar çok kötü muamelelerle karşı karşıya kalıyorlar. Zaten var olan bir ceza sistemi ama cezanın da cezası olan başka sistemler.
1: Sımsıkı bir elmayı dişler gibi gülmekten korkuyorlar. Yağmurda çırılçıplak ağlamaktan korkuyorlar. Umuttan korkuyorlar Robson, umuttan.
0: Evet, umuttan korkuyorlar diyor Nazım Hikmet. Gerçekten de umuttan korkuyorlar. Bugün bir röportaj partnerimiz var. Baki Selçuk Bey bizlerle birlikte olacak. Ve iki gazetecinin kaçırılmasıyla ilgili onunla röportaj yapacağız. Eva ve Ahmet nerede diye soracağız.

0: Sesimiz geliyor mu acaba Baki Bey'e? Bizi duyuyor musunuz?
1: Duyuyorum. Siz beni duyuyor
0: Evet,
1: musunuz?
0: biz de sizi duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi Eva Michelman ve Ahmet diye iki gazeteci var ve uzun zamandır nerede oldukları aranıyordu. Her yerde bununla ilgili demonstrasyonlar yapılıyordu. Bize bu konuyu anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki. Şimdi Michelman bir Almanya'nın Köln kentinde daha önce yaşamış olan internasyonist bir gazeteci olarak 2022 yılında Rojava'ya gidiyor.
0: Evet.
1: O tarih sonra orada araştırmalar yapıyor. Özellikle Rojava'daki kadın özgürlük mücadelesinin durumu, orada sistemin nasıl çalıştığını ve aynı zamanda orada Suriye'de yaşanan hak ihlallerine dair haber yapıyordu ETA Haber Ajansı'na.
0: Evet.
1: Ahmet Polat ise Kürdistanlı, Kuzey Kürdistan'dan bir gazeteci. O da belli bir süredir orada yaşayan hem haber hem de Özgür TV, Özgür TV diye televizyon programlar yapan bir arkadaştı.
0: Evet.
1: Bunlar Ocak ayında, sizler de bilirsiniz, Ocak ayında özellikle Suriye'nin başına getirilen El Jolani veya yeni adıyla Ahmet El Şara'nın yönetimindeki Suriye Geçiş Hükümeti
0: Evet.
1: Rojava saldırılarda bulundu. Çok sayıda yüzlerce insan katledildi, binlercesi kaçırıldı. 18 Ocak'ta ise Rakka'ya yönelik bir saldırıda bulunmuşlardı. Efa ve Ahmet o dönemde Rakka'da yaşananları, özellikle orada tekrardan IŞİD hücrelerinin canlandığını araştıran gazetecilik görevleri yapıyorlardı.
0: Evet.
1: 18 Ocak'ta oradaki IŞİD hücrelerinin saldırıları, gerekse de sonradan Suriye Geçici Hükümeti'ne ait güçlerin saldırısı sonucu orada bir tane henüz Rojava yönetiminin denetiminde olan bir gençlik evine sığınıyorlar. Gençlik evine 40 kadar siville birlikte orada beklerken bir anlaşma yapılıyor her iki taraf arasında ve sivillerin tahliyesi gerçekleştiriliyor. Ancak Ahmet ve Efa bu sivillerden ayrı ayrı bir araca bindirilerek götürülüyor ve uzun bir süre kendilerinden haber alınamadı.
0: Yani bu olay Baki Bey, bu olay Aynel Arap'ta mı oluyor? Nerede oluyor?
1: Bu Rakka'da oluyor.
0: Rakka'da, evet.
1: Rakka'da gerçekleşiyor. Bunun haberi, çünkü uzun süredir hala daha binlerce insandan da haber alınabilmiş değil.
0: Evet.
1: Ancak Ahmet ve Efe adlı iki gazetecinin kayıp olduğunu bizler 28 Şubat'ta basından okuduk. Onun ailesi Köln'de yaşıyor. Bunun üzerine aile de bizlerle ilişki kurdu. Çünkü biz hem gözaltında kayıplar alanında hem de tutsaklar alanında belli bir çalışma yürütüyoruz. Bunları biliyorlardı da bu arkadaşlar.
0: Evet.
1: Bu ayda. Bunun üzerine bir inisiyatif oluşturuldu. Ailenin işte bir hukuk bürosunun burada gönüllü katılan insanların, kurumların desteğiyle bir tane Efa ve Ahmet Nerede inisiyatifi diye bir inisiyatif oluşturduk ve bu inisiyatif kamuoyu oluşturmaya çalıştı.
0: Evet,
1: Ama aynı
0: bu
1: zamanda
0: inisiyatif, pardon sözünüzü kesiyorum. Bu inisiyatif uluslararası bir inisiyatif mi?
1: Yani Alman arkadaşların daha başka uluslardan
0: Evet.
1: arkadaşların da içinde çalıştığı
0: Evet.
1: internasyonal bir inisiyatif. Diğer taraftan Rojava'daki Efa ve Ahmet'in arkadaşları da bu çalışmanın bir parçası oldular. Ve bizler Mart
0: Gazeteci arkadaşlarımı. Gazeteci arkadaşlarımı.
1: Evet,
0: Evet.
1: orada tanıyan gazeteci
0: Evet.
1: arkadaşları. Sonrasında Nisan ayında orada daha önce Rojava yönetimiyle Suriye yönetimi arasında yapılan anlaşma gereği bir esir takası gerçekleştirildi. Bu esir takasında ki insanlara serbest bırakılan insanlara ulaşıldı ve onlardan örneğin bir görgü tanığı Casim Mehmet diye 18 Ocak'tan neler olduğunu anlattı. Efe ve Ahmet'in kendilerinden ayrı bir araca götürülerek ve orada aynı zamanda mevcut resmi devlet güçlerine ait bir araç olduğunu belirten bir tanıklık yaptı. Bu tanıklık üzerine biz tutuklanmış olduklarını öğrendik. Ve daha sonra yine tanıklar aracılığıyla şu bilgileri açığa çıkardık. Orada o anda bu esir takasını yöneten kişilerden birisinin Abdülgani diye Halep iç güvenlik komutanı olduğunu tespit ettik. Bütün bu bilgileri
0: Evet.
1: yayınladık ve uluslararası gazeteci örgütlerine, çeşitli politikacılara bu bilgileri aktardık. Onlar da birçok açıklamalar yaptılar ve uluslararası alanda iyi bir dayanışma örneği ortaya çıkarıldı.
0: Evet,
1: Bu
0: gerçekten çok büyük şeyi oldu bu konuda. Dayanışma gösterildi ve propagandası oldu da öyle ortaya çıktı.
1: Evet.
0: Ve Uluslararası Gazeteciler Birliği de yine onlarla dayanışma içerisinde ve bu konuyla ilgileniyor. Bu da iyi bir gelişme olarak söylenebilir.
1: Evet, Uluslararası Gazetecileri Koruma Örgütü özellikle bu konuda çok çaba gösterdi. Defalarca Suriye iktidarına, Şam'daki rejime sordu.
0: Evet.
1: Ancak bunlar uzun bir süre yani 30 Ocak tarihine kadar böyle bir bilgilerin olmadığını, kendilerinde olmadığını iddia ettiler.
0: Evet. Öyle olunca
1: Ara
0: ister istemez bizim tabii ki Türkiye'de yaşadığımız kayıp vakaları aklımıza geliyor. İnsan onu düşünüyor. Yoksa kaybettiler mi? Hani öldürdüler mi manasında?
1: Tabii ki ben 90'lı yıllardan beri özellikle Türkiye'deki gözaltında kayıplar konusuyla
0: Evet.
1: ilgilenmekteyim. Ve uluslararası alanda da epey ilgilendiğim için bu konu yakından bildiğimiz ve kaygı duyduğumuz bir konuydu.
0: Evet.
1: Doğal olarak aileler çok büyük bir kaygı taşıyorlardı. Yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı, öldürdüler mi, neden kabul etmiyorlar?
0: Evet.
1: Ta ki 23 Nisan'da Alman Devleti'ni oluşan kamuoyu baskısı sonucu Efe'yi bir kez ziyaret ettiğini ve hapiste olduğunu söyleyinceye kadar.
0: Aha, Alman devletinden herhangi bir yetkili mi görüşmüş kendisiyle?
1: Evet, Alman Devleti'nin Suriye'deki Şam'daki elçiliği bir
0: Aha.
1: görüşme, bir ziyaret yapmış.
0: O, tamam, bu çok güzel bir gelişme o zaman. Eva Michelman'la mı görüşmüş yoksa ikisiyle beraber mi görüşmüş?
1: Sadece Efe Michelman'la
0: Hmm.
1: görüşebilmişler. Ahmet'le herhangi bir görüşme yapılamadı. Fakat
0: Peki Ahmet'in varlığından, sağlığının yerinde olduğundan en azından bahsetmiş mi Eva Michelman? O konuda bir bilgimiz var mı?
1: hayır, Efe Michelman elçilik temsilcisiyle yalnız bir görüşme de yapmamış. Güvenlik güçlerinin yanında bir görüşme yapmış ve elçilik bu konuda neler konuşulduğuna dair de bir bilgilendirmede bulunmadı. Bu bakımdan da sürekli Almanya devletine yönelik eleştirilerimizi yöneltiyoruz. Çünkü 3 ay boyunca ağır tecritte ki bunu tanıklar daha sonra bırakılan tanıklardan da öğrendik veya bize başvuran tanıklar oldu bu çalışmadan haberdar olup.
0: Evet.
1: 3 ay boyunca tecritte ve işkence altında tutulmuşlar. Ahmet'in yaralı olduğuna dair tanık ifadeleri var. Bu yaralar Daha önce mi oluştu, tutuklarken mi, sonrasında işkencede mi oluştu? Bu konuda bilgimiz yok.
0: Peki
1: Resmi
0: yaranın,
1: olarak
0: pardon, peki yaranın şekli hakkında bir bilginiz var mı? Yani kurşun yarası mı, yoksa işkence yarası mı, veyahut da herhangi bir kazadan oluşan bir yara mı? Nasıl bir yara?
1: sadece şu bilgi verildi bize tanıklar tarafından, karnından ve elinden yaralıydı
0: Ha.
1: bilgisi verildi.
0: Evet.
1: Bunun nasıl oluştuğuna dair bir bilgi alamadık.
0: Evet.
1: Tabii buna rağmen tüm bu tanık ifadelerine ve ortaya çıkan gerçekliklere rağmen Suriye Devleti 30 Nisan'da yine Gazetecileri Koruma Örgütü'nün bir sorusu üzerine yeni bir açıklama yaptı ve her ikisinin de tutuklandığını belirtti, söyledi. O zamana kadar, yani 18 Ocak'tan 30 Nisan'a kadar Suriye Devleti resmi olarak bizde böyle birileri yok bilgisi veriyordu. 30 Nisan'da bunu kabul etmiş oldu.
0: 3 ay sonra.
1: 3 ay sonra, evet,
0: O
1: 3
0: da
1: ayı.
0: o tahliyelerden mi? Tahliyelerden veya esir takasından sonra dışarıya çıkıp da gördüğünü söyleyen bir eski tutsağın ifadesinden sonra mı gerçekleşti bu durum?
1: Tabii ki bir değil, üç tane tanık ifadesi biz yayınladık. Bu üç ifadesinden sonra bunu kabul etti.
0: Evet.
1: Ondan kabul etmedi.
0: Peki isnat edilen şeyin ne olduğu hakkında bilginiz var mı?
1: Bu konuda somut bir bilgimiz yok. Sadece bir gazetede çıkan bir habere göre şöyle iddiaları var. Bu kadar süre tuttuktan sonra herhalde bir şeyler iddia etmek zorundalar. Bunların yabancı ülke vatandaşları olarak kendi ülkelerinde izinsiz kaldıklarını, yani bir nevi kaçak kaldıklarını düşünerekten haklarında dava açmak için tutukladık gibi şeyler söylüyorlar.
0: Bir saçmalık
1: Ama
0: söylüyorlar, ama bunların ikisi de gazeteci ve basın kartları muhakkak yanlarında var. Resmi olarak basın mensubular, çünkü bunu şuradan anlıyoruz.
1: tabii.
0: Komite Tupra'ya jurnalist destekliyor onları. Öyleyse resmi olarak gazeteci bunlar ve belgeleri de yanındadır.
1: Tabii ki. Efa Maria zaten uluslararası basın kartına sahip bir arkadaş.
0: Evet.
1: O basın kartlarıyla oraya gitmiş bulunuyor.
0: Evet,
1: Ahmet
0: Ahmet.
1: zaten televizyon programları yapan ve orada Rojava Özgür Kadın Özgür Basın Birliği'nin üyesi olduğuna dair oradaki sade YRA olan basın kurumu açıklama yapmıştı daha öncesinde.
0: Tamam. O zaman onların bu ithamı boşa düşmüş oluyor tabii ki. Saçma olmuş oluyor
1: Tabii
0: otomatikman.
1: ki şimdi suçlarının üzerine örtmek için uydurmak istedikleri
0: Evet.
1: gerekçe olarak görüyoruz biz. Çünkü bir gazeteciler olsun veya başka insanlar olsun gözaltına
0: Evet.
1: alındıkları zaman mevcut yasalara göre ailesine veya avukatına haber verme hakları var
0: Evet.
1: ve yabancı ülke vatandaşıysa ilgili ülke büyükelçiliğinin konsolosluğunun bilgilendirilmesi gerekiyor.
0: Tabii.
1: Bütün bunları yapmadılar. 3 ay boyunca işkencede tuttular. Şimdi suçların üzerine örtmek için ve ellerini tutmak için böyle gerekçeler uydurmaktalar.
0: Evet. Peki bu olaydan sonra, yani Eva ve Ahmet'in ortaya çıktığı bilgisinden sonra Alman devleti oradaki elçilik vasıtasıyla görüştü, ama ondan sonra nasıl resmi adımlar attı?
1: Maalesef gerek Almanya'daki basının sürekli soruları, gerek avukatın ve ailenin sorularına rağmen Almanya Devleti'nin bize verdiği retorik bir cevap var. Biz bu konuyla yakından ilgileniyoruz demekteler. Ama hiçbir şey yapmış değiller bir kere ziyaret etmenin dışında. Bu da bizi kaygılandırıyor. Alşare'yi Berlin'e getirip kırmızı halılarla, devlet protokolleriyle karşıladılar. Ancak bu karşılaşmalarda üst düzeyde gündeme getirilmediğini, bu Almanya'daki gazeteciler ortaya çıkardılar, sorularla bunu belirttiler. Bundan dolayı da gerek ailenin, gerek avukatın, gerekse de bizim inisiyatif olarak sürekli Almanya Devleti'ne harekete geçmesi gerektiğini belirtiyoruz. Sadece bu sözlerle, örneğin annesinin bir sözü var bu konuda. Biz çok yakından ilgileniyoruz sözlerinin boş sözler olduğunu, kendisinin bir pratik görmek istediğini, somut bilgi almak istediğini belirtiyor. Bu konuda da çok haklı.
0: Evet, ben de o konuyu soracaktım. Ailenin çalışmaları ne düzeyde? Hem Ahmet için hem Eva için.
1: Aile tabii ki ellerinden gelen her şeyi yapıyor. İnisiyatifle çok yakın ilişki içerisinde toplantılara katılıyor, eylemlere katılıyor, röportajlar veriyor, mektuplar yazıyor. Ellerinden gelen her şeyi yapmakta. Ancak dediğimiz gibi sonuç olarak Alman hükümeti ciddi bir şekilde konuya eğilmemekte.
0: Evet. Bunu peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?
1: Bu şunu şöyle değerlendiriyoruz. Toplam Avrupa'da ve Almanya'da da mevcut iktidarların insan haklarına önem vermediklerini, insanların can güvenliğine önem vermediklerini, Suriye ile bir dizi ekonomik askeri anlaşmalar yaptılar.
0: Evet.
1: Onlar için önde olan, geçerli olanın bu anlaşmalar, tekellerin karları. Bundan dolayı da bu konuda çok sıkıştıkları zaman göstermelik bazı şeyler yapıyorlar. Ancak ciddi olarak insan yaşamına önem verdiklerini düşünmüyorum.
0: Kendi vatandaşları da içinde olduğu halde yani.
1: Tabii ki.
0: Siz kendiniz kurum olarak bundan sonra nasıl bir yol belirlediniz kendinize?
1: Bizler tabii EFA ve Ahmet'i yürüttüğümüz kampanyada nerede sorusuyla yürütmüştük. Şimdi ise derhal serbest bırakılmaları gerektiği içeriğiyle bir kampanyanın içeriğini değiştirmiş olduk. Bundan sonraki süreçte bir hedefimiz onların şu anda kimseyle görüşmedikleri için oraya bir heyetin gitmesi ve bir görüşme sağlanabilmesi. Ancak bu konuda da bir dizi bürokratik engeller var. Bu bürokratik engelleri aşmaya çalışıyoruz. Eylemlerimiz devam edecek. Her hafta çarşamba günleri özellikle yapabildiğimiz bütün alanlarda eylemler yapmaya devam edeceğiz. Yine basının bu konuda desteğini sürekli talep etmeye devam edeceğiz. Çeşitli politikacılar dayanışmada bulundular, mektuplar yazdılar, açıklamalar yaptılar. Onların da desteklerini almaya devam edeceğiz ve serbest bırakılmalarını sağlamak için peşini bırakmayacağız bu mücadelenin.
0: Evet, son olarak dinleyicilerimize bir çağrıda bulunmak ister misiniz? Veyahut da son bir şey söylemek isterseniz buyurun.
1: Tabii ki. Bugün bizim EFA ve Ahmet çağrısında yürüttüğümüz mücadelenin bir başka boyutu da var. Onu da belirttiğim özellikle. Orada binlerce insan kaçırıldı. Orada bir Kongre Star adlı kadın örgütünün yaptığı açıklamaya göre 4.000 insanın akıbeti hala bilinmiyor. Dolayısıyla bunu da sürekli dile getiriyoruz. Bu konuda her yerde her insanın duyarlı olması ve ses vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü dayanışmayla, halkların dayanışmasıyla, internasyonal dayanışmayla bu türden insan hakları ihlallerinin üzerine gidebilir ve insanların hayatlarını kurtarabiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınızdan dolayı. Başarılar diliyoruz size.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: İyi yayın, iyi günler.

Evet, Suriye'de demokrasi yok denildi ve onun için işgale girişildi. Suriye'de Asad'ın döneminde yıllardır söylenen bir şey vardı. Sednaya askeri hapishanesi insan mezbahası olarak anılıyordu ve bir sembol haline gelmişti değerli dinleyenler. 2011'den itibaren Esad rejimi burada on binlerce siyasi tutuklu muhalif ve sivilleri sistematik bir işkenceyle, açlıkla, tıbbi ihmalle ve kitlesel infazlarla karşı karşıya bıraktı diye söyleniyordu. Uluslararası insan hakları örgütleri bu suçları insanlığa karşı suç olarak belgelemişti ve Almanya'da dahi bu konuda soruşturma açılmıştı. Ama şimdi biraz önce röportajda da dinlediğiniz gibi Alman hükümeti kendi vatandaşını bile oradan alamıyor ve demokrasi gitmişti Suriye'ye, ama tabii ki hepimizin gördüğü gibi bir IŞİD komutanı Asad'ın yerine getirildi ve orada şu anda biraz önce röportajdaki Baki Bey'in de bahsettiği gibi 4000'in üzerinde insan kayıp, yok. Nerede olduğu belirsiz. Bu da Amerika'nın istediği, kabul ettiği, daha Esad'dan daha iyi bir demokrasi yaratacağını düşündüğü rejimin getirdiği durum. Bunun yanı sıra şöyle de bir şey olmuştu Suriye'de. İşte af çıkardılar ve o af kapsamlı bir aftı tabii ki. Siyasi tutukluların bir kısmını serbest bırakıyoruz dediler ki o bıraktıkları Özgür Suriye Ordusu, yani IŞİD'in yanında yer alan ve emperyalistlerin kurduğu bir ordu idi. Sadece onları serbest bıraktılar, ama ağır suçlular bunun kapsamının dışında dediler ki aslında ülkenin muhalifleri bu kapsamın dışında tutuldu. Bütün dünyada olduğu gibi aynı şey bizim ülkemiz için de geçerli. Tabii ki herhangi bir af çıktığında özellikle tecavüzcüler, kadın katilleri, hırsızlar, yolsuzlar serbest bırakılıyor. Ama politik düşüncesinden dolayı hapse konulmuş insanlar hapishanelerde yatmaya devam ediyor. Siyasi tutsaklara af yok. Siyasi tutsaklara verdikleri af da sadece ülkücülerle sınırlı kalabiliyor. Evet, Sednaya dedik. Sednaya sembol bir hapishane, ama tabii ki bize aktarılan bilgiler ışığında sadece bunu görebiliyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce de işte Yemen'deki büyükelçinin kızı çıkıp Irak'ta çocukları öldürüyorlar. Kuvözden çocukları çıkarıp yerlere atıyorlar demişlerdi ve bu da Amerika'nın emperyalistlerin ortaklaşa olarak Irak'a saldırmasının gerekçelerinden birisi olarak gösterilmişti. Oraya da demokrasi götüreceklerdi. Şu anda Irak parça parça olmuş. Suriye'de aynı şekilde 2-3 tane aşiretin yönetiminde farklı farklı kafalardan farklı farklı sesler çıkıyor. Aynı zamanda hepimizin de bildiği, daha önce IŞİD militanı, IŞİD'in temsilcisi, yöneticisi, komutanı olan adam şu anda Suriye'yi yönetiyor. Tabii Libya'da da aynı durum söz konusu oldu. Libya için işte böyle demokrasi ihlalleri var vesaire gibi bir şey söylemediler. Çünkü orada gerçekten daha söyleyebilecekleri herhangi bir yalan bulamamışlardı. Ama Libya Devlet Başkanı Kaddafi'yi de halkın ortasında asarak katlettiler ve sonuçta geldiğimiz noktada Libya'da da 5 ayrı örgüt değil de aşiret reisi, hepsi kendi başına bir cumhuriyet ilan etmiş durumda ve ülke kaos içinde. Irak'ta olduğu gibi, İran'da, Suriye'de olduğu gibi, Libya'da olduğu gibi, şimdi aynı şey İran'a da götürmeye çalışıyorlar. Aynı kaos ortamını diyelim. Evet, bunun yanı sıra tabii ki Alman gazeteci Eva Maria Michelmann ve Kürt gazeteci Mehmet Nizam Aslan, Ahmet Polat olarak bilinen Mehmet Nizam Aslan da Suriye'nin kaçırıp götürdüğü
tutsaklar arasında yer alıyor ve 3 ay boyunca, hatta işte 3 aydan biraz daha uzun bir zaman boyunca kendilerinde olmadığını iddia etmişlerdi aynı devlet yetkilileri. Ve bugünkü röportajımızda duyuyoruz ki o burada olmadı diye iddia eden devlet yetkilisi kendisi buradadır diye açıklama yapıyor. Evet, dünyayı istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Halkları istikrarsızlaşmaya, bir kaos ortamına getirmeye çalışıyorlar. Bundan ne amaç ediniyorlar diyelim. Suriye gibi, İran, Irak gibi, Libya gibi ülkeler aslında kendi doğal zenginlikleri olan ülkeler ve kendi başlarına bağımsız bir şekilde yaşasalar bolluk içerisinde yaşayabilecek halklar, ama emperyalistlerin sürekli onların gırtlağına sıkmaya çalışması ve ülkelerinde kaos ortamı yaratmaya çalışması sonucunda bugün orada insanlar öldürülüyor, katlediliyor, açlıkla baş başa bırakılıyor ve savaşlarla insanlar yok edilmeye çalışılıyor, ülkelerinden edilmeye çalışılıyor. Tutsaklar konusunda tabii ki Türkiye'den de örnek verebiliriz, Almanya'dan örnek verebiliriz, Fransa'dan örnek verebiliriz. Dünyanın dört bir yanında tutsaklar aynı kötü muamelelerle karşı karşıyalar değerli dinleyenler. Kendi yaptıkları uluslararası yasalara uymayan hükümetler vatandaşlardan, halklardan yasalara uymalarını bekliyorlar. Bu durumda insanlar bu yasalara nasıl uyacak? Türkiye'de 266 gün açlık grevi yapan, ölüm orucu yapan Gürkan Türkoğlu 500 metre ilerideki bir hapishaneye sevkini istemişti. Çünkü kendisi kuyu tipi hücrelerde kalıyordu. Kuyu tipi hücreler muhakkak duymuşsunuzdur. Güneş görmeyen, tellerle kapalı, penceresi olmayan yerin altında bir yer. İnsanlık dışı, insanlığın utanç kaynağı olan bir yer ve oradan 500 metre ileride olan bir hapishaneye sevkini istemişti. 266 gün boyunca bu yüzden aç kaldı. Ve nihayetinde tabii ki zafer kazandı. Zafer her zaman direnenlerin, mücadele edenlerindir diyoruz. Zafer kazandı, fakat buna rağmen zafer kazanmasından kısa bir süre önce zorla müdahale yapıldığından dolayı çok ağır bir durumda sağlığı. Biliyorsunuz tabii ki açlık grevi yapanlar, ölüm orucu yapanlara zorla müdahale uluslararası bir suç. Ama buna rağmen ülkeler yapıyor ve bizim ülkemizde de yüzlerce bu duruma maruz kalmış insanımız var ve bunlar Korsakoff hastalığına yakalanıyor. Yani bu beyin rahatsızlığına sebep oluyor, aniden beslenme ve zorla beslenme şekli. Her şekilde suç olduğu halde bunu devletler bile bile yapıyorlar. Çünkü onların iradelerini satın sahip olamazlarsa eğer, iradelerine, bedenlerine sahip olmaya çalışıyorlar ve bedenlerini fiziki olarak yok edemedikleri noktada da bu şekilde müdahalelerle onların zihinlerini yok etmeye çalışıyorlar. Evet, Gürkan Türkoğlu söylediğimiz gibi zaferi kazandıktan hemen sonra komaya girdi ve o günden beri de hala komada. Kendisine kan verildi, tedavileri yapılıyor ama şu durumda, entübe edilmiş durumda yaşam mücadelesi veriyor. Bunun dışında Almanya'dan bir örnek verebiliriz. Yine tutsaklarla ilgili Almanya'da Özgül Emre daha önce tek tip kıyafet giymeyeceğine dair, politik tutsak olduğu için böyle bir uygulamayı kabul etmeyeceğine dair açıklama yapmıştı. Buna rağmen bilinçli olarak tek tip elbise olan hapishaneye gönderildi ve sonrasında o da açlık grevi yaptı ve neticesinde de kendi istediği haklarını kazanmış, başka bir yere nakledilmişti. Fakat şimdi yine aynı muameleyle karşı karşıya, aldığımız son haberlere göre bütün kıyafetleri elinden alınmış, neredeyse çıplak bir vaziyette Alman hapishanelerinde yaşam mücadelesi vermek için direnmeye devam ediyor.
Maalesef üzülerek söylüyoruz ama üzülmek, sadece üzülmek hiçbir şeye yaramıyor değerli dinleyenler. Bunun için ve buna karşı bir şeyler yapmamız gerekiyor ama hep birlikte yapmamız gerekiyor. Çünkü insanlar gerçekten kendi onurları ve yaşamları için, ülkenin demokrasisi için, dünya halklarının özgürlüğü için direniyorlar ve mücadele veriyorlar. Bu durumda bu direnenler sadece kendileri için değil, aynı zamanda bütün dünya halkları için de direniyorlar. Bizim de yapabileceğimiz tek şey var, onların direnişlerine destek olmak. Bir müzik arası verelim ve daha sonra programımıza devam edeceğiz.

son filler bok koktuğunda mı? Zalim ne vakit zalim olur masallarda mı? Yoksa bizi savunduğunda mı? Çağlar sırtını dönmüşken bize

içmişken, iç çekiyorken. Zalim ne vakit zalim olur, geç kaldığımızda mı, erken geldiğimizde mi? Zaman kine ve küfre dönüşürken mi? Canımız yandığında mı, sabrımızda mı? Zalim ne vakit zalim olur, biz başkasıymışken mi? Onunla yarışıyorken mi? Zalim ne vakit zalim olur,

Tutsaklarla ilgili programımıza devam ediyoruz değerli dinleyenler. Tabii Türkiye'de bir değil birçok tabii ki hasta tutsak var. Aslında uluslararası anlaşmalara göre hasta tutsakların serbest bırakılması gerekiyor ve kendi evlerinde de bu tutsaklık durumunu yaşamaya devam edebilirler. Ama Türkiye'de İrfan Yılmaz da ağır derecede %97-98 derecede hasta olmasına rağmen, yani bu insan yürüyemiyor, tekerlekli iskemlede konuşamıyor, o tekerlekli iskemlede oturduğu halde elini kolunu bile hareket ettiremeyecek durumda bir insan ve bunu insanı Türkiye devleti hapse atmış bulunuyor. Aylardır o da hapishanede. İnsan hakları örgütlerinin, uluslararası anlaşmaların verdiği kararlar çerçevesinde aslında hapishanede kendi kapasitesinin üzerinde bir tane bile fazlalık olduğunda, bir tutsağın bile, bir mahkumun bile fazla olması durumunda insan hakları ihlali olarak değerlendiriliyor durum. Ama bizim ülkemizde de, Fransa'da da, Almanya'da da, Amerika'da da fazla aşırı doluluk oranı var hapishanelerde. Fakat ülkeler kendi demokrasilerine bakmadan başka ülkelere sözde demokrasi götürmeye çalışıyor. Filistin'de solcu bir aktivist vardı. Tutsak takas anlaşması karşılığında aslında kendisi Kasım ayında serbest, geçen senenin Kasım ayında serbest bırakılmıştı. 1 Ocak'ta İsrailli yetkililer tarafından evine düzenlenen bir baskın sonucu tekrardan tutuklandı. Bu da ayrı bir taktik. Aslında Filistin'de olsun, Suriye'de olsun, Orta Doğu'da genel anlamıyla esir takasları yapılıyor ama o serbest bırakılan esirler daha sonra farklı uydurma gerekçelerle tekrardan gözaltına alınabiliyor. Bu tutsağın 1 Ocak'ta Filistinli tutsak örgütleri bir açıklama yaptılar. Nasar Salap Alfani'nin tekrardan gözaltına alınmasıyla ilgili İsrail hapishanelerinde Filistinli tutsakların tecavüze uğradığını ve İsrailli hapishane yetkililerinin bu uygulamayı, yani tecavüzü bir kural, bir sürekli olan bir şey haline getirdiklerini, bilinçli olarak Filistinli kadın ve erkek tutsaklara tecavüz edildiğini duyurdular. Ve o zaman 1 Ocak'ta yeni tutuklanmış olan Salap Alfani'nin de böyle bir duruma maruz kalabileceğini söylediler. Bunun yanı sıra da aynı zamanda 87 Filistinli tutsağın hapishanede bu durum sonucunda, yani tecavüz ve işkence sonucunda öldürüldüğünü de açıklamalarına eklediler. Evet, insan haklarından bahseden ve demokrasiyi bütün ülkelere dağıtan

gösterirseniz gösterin, biz istediğimiz gibi davranacağız, istediğimiz gibi hareket edeceğiz. Bu yaptığımız iğrençlikleri yapmaya devam edeceğiz. Yani hapishanelerdeki işkenceler, tecavüzler, öldürmeler hala devam edecek diyorlar. Bunun yanı sıra yine dünyanın birçok yerinde sivil halka karşı savaş adı altında katliamlar yürütüyorlar. Anlatmak istedikleri şu: teslim olun, hepiniz ellerinizi kaldırın, başınızı önünüze eğin ve kabul edin. Bizim varlığımızı kabul edin. Ama insanoğlu nasıl doğal olmayan, gerçekte olmaması gereken bir duruma, bir kötülüğe karşı gelebilir? Çünkü insanın doğasında her zaman iyiye, güzele ve doğruya doğru bir gelişim vardır. Bu insanın doğasıdır. Bu matematiksel olarak da böyledir, bilimsel olarak da böyledir. Ve insanın kabul edeceği bir şey değildir kötülük, zalimlik, her türlü işkence yöntemi, katliamlar insanların kabul edip susacağı bir şey değildir. Tabii ki belli zamanlarda insanlar susabilir, korkabilir, geri çekilebilirler ama bu onların sonsuza kadar susacağı anlamına gelmez.

Bir dinleyicimiz diyor ki yasalar var, herkesin yasalara uyması lazım. Evet, yasalar var ama hangi yasalar? Biraz önce de belirttiğimiz gibi yasalar insanlar için yapılır. İnsanlar yasalar için yaşarsa artık orada adaletten bahsedemeyiz. Velev ki o yasalara herkes uyuyor, iki tarafta uyuyor. O zaman da bunu konuşmak gerekiyor. Bu konuda detaylı bir sohbet bekliyorum sizden aynı zamanda değerli dinleyenler. Hepinize programı dinlediğiniz ve yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sevgiyle kalın ama her zaman direnenlerin yanında olun değerli dinleyenler. Hoşça kalın.

0: yanlısı, işlik, barış,
1: sirk,
0: bıçak, anlam, başlık, durak,
1: yalnız, yorgun,
0: ipek, zamansızlık, barış,
1: karanlık, yollar,
2: yokuş, neden,
0: sonsuzluk, hasret,
1: kopuş,
0: gurbet,
2: birlik, yalnızlık,
0: hiçlik,
1: gökyüzü,
0: kayıp,
1: çok acele,
2: yorgun, anlam,
0: boşluk,
3: kaderi ben,
2: yalnız,
0: temin,
3: istasyon,
0: olmaz,
3: yalnız,
0: bavullar nerede,
3: bavullar,
2: yorgun,
1: kayıp,
2: anlam,
1: kayıp,
2: yitik, birlik, pişen,
1: yalnızlık,
2: kavuş geride,
4: nereye,
2: yorgun, yok olmuş,
1: aşk.

0: Merhaba Ayşe.
1: Merhaba.
0: Müzik Emoa. Bugünkü yayın akışımızda seninle müzik ilişkisini. Tabii ki bir kadın olarak aynı zamanda erkek algısına belki tuşlarına dokunacaksın. Belki yaşam hikayende, anılarında güzel esprileriyle biraz kadın duygusunun, algısının hayat hikayendeki melodileriyle seni buluşturacağız. Biraz kendinden bahseder misin?
1: İsviçre doğumluyum. Annem babam Türk. 80'lilerde işte sol hareketinden dolayı buraya göç ettiler. 26 yaşındayım. Yaşlanmaya başladım. Çok fazla konuyla ilgileniyorum. Yani hayatta bakış açım daha çok holistik diyebiliriz. Yani hem bilim, hem edebiyat, hem müzik, işte tiyatro. Yani hayatta sevmediğim pek çok şey yok.
0: Yani entelektüel refleksler insanda daha büyük bir keyif veriyor yaşam alımlamada. Ve sen de bunun keyfini çıkarıyorsun gibime geliyor.
1: Evet.
0: Seni bir tiyatro sahnesinde görmüştüm. O oyun hakkında bir kısa giriş yapabilir miyiz?
1: O oyun Neuchâtel Üniversitesi'nin Antik Tiyatro Grubu tarafından düzenlenmiş bir oyundu. Ha. Bu grubun özelliği antik piyesleri tekrardan tercüme edip, yani kendine özgü bir tercüme yaparak tekrar yaşatması. Enteresan bir piyesti. Terörist diye koymuştuk adını. Aslında Oreste'nin bir yeni bir yorumuydu. O piyesin içinde de bir şarkı bestelememi istediler benden. Şarkı da Monody diye geçiyor. Hmm. Monody de oradaki karakterin, Elektra'nın aslında hayat üzerinde ağlayışı gibi bir şey. Yani o anki duygularını dile getirmek için söylediği bir şarkı. Yani üzüntülü bir şarkı aslında. Yani bizim bir uzun havamız gibi mesela. O yüzden çok hoşuma gitmişti o fikir. Eskiden piyano için bestelediğim bir parçayı, o sözleri uyarladım piyes için. Ondan sonra da akordeon çalan bir müzisyen vardı bizimle piyeste oynayan. Ona besteyi sundum. O da derledi daha kendine göre, akordeona uygun bir şekilde. Güzel bir anı, güzel bir çalışmaydı.
0: Sadece beste değil, hem oyununla hem de sesinle de katıldın.
1: Tabii şarkıyı ben söylüyordum piyeste. Akordeon bana eşlik ediyordu. Sonra tabii bütün piyes boyunca da, yani normal oyuncu olarak da oynadım.
0: Buraya bir soru sıkıştırmak istiyorum. Eylül Çocukları diye bir film gösterimi gerçekleşti. Eylül Çocukları biraz da sizin hikayeniz aslında. Öyle düşünüyorum. Şimdi senin hikayeni anlatırken senin Türkiye'ye gidememenin nedeni ve burada var olmanın getirdiği neden ailenin politik olmasıydı. Politik bir ailenin çocuğu olmak. Yani solcu bir ailenin demiyorum. Daha geniş bir eksende tutuyorum. Politik bir ailenin çocuğu olmak, göçmen olmak ve buralı olmak. Bu süreçlerde, bunun senin yaşamında, çünkü bu senin iraden dışı gelişen bir varoluş süreci, daha farklı olabilirdi ya, bu daha da ilginç ya da keşke böyle olmasaydı gibi kendi hafızanda mırıldandığın ya da kinayet ettiğin, dışa vurduğun şeyler oldu mu hiç? Tepkiler ya da...
1: Hiçbir zaman keşke böyle olmasaydı diye düşünmedim. Yani geçmişe dönük bakan bir insan değilim. Yani geçmiş, adı üstünde geçmiş, yani bunlar. Evet. Olmuş şeyler değiştirilmesi mümkün değil. O yüzden hiçbir zaman bir kırgınlık, bir kin duymadım ama bunun benim hayatım üzerindeki ve de çevremin, mesela abilerimin, kardeşlerimin hayatı üzerindeki etkisini her zaman hissettim. Zaten annemle yarı şakayla karışık solcu çocuğu sendromundan bahsediyorum mesela. Yani mesela çevremde bakıyorum, bütün o neslin, o solcu neslin çocuklarında ortak özellikler bulunuyor her zaman. Yani öyle bir duyguya kapıldık ki, biz anne babalarımıza çok hayrandık çünkü onlar kahramandı. Ve de onlar başaramadıysa biz niye bir şey başarabilelim ki duygusuna kapıldık bir yandan. bir yandan onlarda da bir hayal kırıklığı hissedebiliyorduk. Yani onların hayal kırıklığı bir şekilde bize aktarıldı. Onun altında ezildik biraz. Bir yandan da hani normal bir ailenin bir çocuğuna verildiği gibi bize çok para kazanma hırsı ya da bilmem kariyer yapma hırsı falan da verilmedi. Bunlar bizim için ayıp şeylerdi, değil mi? Kariyer yapmak ne kadar ayıp. Ya da zengin olmak, aman tanrım, biz onları düşman bellettiler bir yandan bize. Ama bir yandan da ona karşın geliştirebileceğimiz bir şey olduğuna inanamadık. Çünkü anne babalarımız yapamadıysa biz niye yapabilelim duygusu vardı. Bir yandan da tabii göçmen çocuğu olmanın getirdiği bir takım şeyler. Çok kolay bir şey değil yani, ama bu durumdaki zenginliği ortaya çıkarabilirse eğer bir şahıs, o zaman gerçekten çok zenginleştirici bir hayat, ama kolay değil yani. Şeyin, Duman grubunun bir şarkısı var eski bir albümünden. Hakim Bey neydi? Hakim Bey, itirazım var. İç olmazsa biz dönek değiliz diye bir şarkısı. Biraz şey de oldu yani, büyüyünce şeyi de fark ettik. Bize o kadar hani öğüt veren anne babalarımız, çevre, işte abiler, ablalar. Meğer pati burcu olup çıkmışlar yani. O yüzden hani biraz biz de biraz ihanete uğramış gibi hissettik. Yani bize öğretilenlerle gerçeklik arasındaki farkı görünce o dönemde tam tabii yani ergenlik çağının tam ortasına denk geliyordu. Birçok solcu çocuğu diye tanımladığım kişi için zor bir dönem oldu. O yüzden yani birçoğu da hani ailesel sorunlar yaşadığı ya da alkol, uyuşturucu gibi başka sorunlar da yaşadı. Yani bunlardan bağımsız olmadığını inanıyorum ben.
0: Buradaki kültürde ne dinlersin?
1: Buradaki kültürde Batı müziğinde, Batı pop müziğindeki gerçekten beni çok çok çok etkileyen şarkıcı Björk oldu. Çok büyük bir hayranlık duyuyorum. Evet. Yani hem müzisyen olarak, hem de insan olarak, hem de kadın olarak çok çok özel bir insan gerçekten. Yani
0: sinemaya da, müziğe de kendi doğal yaşamındaki tipolojisini, karakterini çok güzel yerleştirmiş. Ben de çok yakından ilgileniyorum.
1: Ayrıca evet. Politik olarak da bir duruşu olan bir artist, şarkıcı. O yüzden çok çok beğenirim, ama yani müzik anlamında da şarkı söyleme tarzıyla da çok beni etkileyen bir müzisyen. Yani acılarımı müziğe çevirmenin, acılarımı başka bir şekli sokup onları güzel bir şeye çevirmenin şansını veren o yani bana. Hayata bakışımı değiştirdi bir bakıma. Çünkü çok, onun da çok pozitif bir bakışı var yani hayata. Sözleriyle, müziğiyle bana çok iyi, gerçekten çok iyi bir etkisi oldu.
0: Ayçi olarak yaşama devam ederken, bir göçmen olarak hissiyat olarak yaşadın mı, yoksa bir buralı olmanın getirdiği, yani İsviçre ya da Türkiye kelimesini kullanmak istemiyorum, buralı olmanın getirdiği şey psikolojisinde, evde yansıyan ve senin kendi karakterinde baskın mı oldu, yoksa göçmenlik de bu yaşam hikayenin içerisinde çarpmalara ya da belli sonuçlar doğurdu mu?
1: Şey denir ya, genelde farklı olan fark edilir. Genelde bulunduğun ortamda, ortama da yani ortamdan farklı olduğun noktaları fark edersin. Yani mesela burada kendimi daha çok bir yabancı olarak hissediyorum, ama Türkiye'ye gittiğimde aynı şeyi yaşıyorum. Yani karakterimin biçimlenmesinde işte yüzde bilmem kaç Türk kültürü, yüzde bilmem kaç İsviçre Türk kültürü demem pek mümkün değil. Tabii ki birçok özellikle yani İsviçreli ya da buralıyım. Yani mesela bir kadın olarak İsviçre'de yaşamanın bana getirdiği avantajları sonuna kadar kullanıyorum yani. Onu da Türkiye'ye gittiğimde bir şekilde savunmam gerekiyor. Çünkü orada o kadar her şey, burada sahip olduğum haklar, sahip olduğum yaşam tarzı bir kadın olarak sahip olduğum statüyü Türkiye'ye gittiğimde biraz korumam ve savunmam gerekiyor. Yani çok basit şeyler mesela. Babaannem sürekli her gittiğimde diyor ki ay neden daha evlenmedin? 7 senedir bir arkadaşımla beraberim, birlikte yaşıyoruz. Yani evlenmiş sayarız. Beraber bir evimiz var yani. Ama babaannem bunu hala şey yapamıyor. Mesela hani onu anladık diyelim. Anneannem,
0: evet,
1: ki o çok hani solcu, öngörüşlü bilmem ne sayan kendisini bir insanken aynı şeyle bana dönüyor. Ne zaman evleniyorsunuz? Evet. Halbuki abim seneler boyunca bir kızla beraber kaldı. Ona hiçbir zaman hiçbir şey söylenmedi. Vay, neden evli değilsiniz siz? Çünkü o bir erkek. O yüzden Türkiye'ye gittiğimde bu hayat biçimimi, yani bir kadın olarak yaşadığım hayatı sürekli savunmam gerekiyor. Ama bundan mesela bir şey hissetmiyorum yani. Ne bir kızgınlık, ne bir zorluk gibi gelmiyor sonuçta. Daha çok şey gibi görüyorum yani. Ben burada bir şeylerden istifade ettim.
0: Evet.
1: Bu istifade ettiğim şansı gidip orada biraz paylaşmak istiyorum. Yani mesela bir tane kuzenim doğdu 2-3 sene oldu şimdi. Yani oradaki ailemin, o kuzenim üzerindeki etkisini biraz değiştirmek için, hani o da büyürken benim burada sahip olduğum şansların birazına sahip olsun diye,
0: evet,
1: orada bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani. Ama bu şey gibi değil yani, vay ne kadar gericisiniz de bilmem ne de, öyle bir şey değil. Sadece bir yerde iyi bir şey görüyorsam eğer, bir kültürde ya da bir yaşam biçiminde iyi olduğuna inanıyorsam eğer, onu hem savunmam gerekiyor hem de paylaşmam gerekiyor.
0: Şimdi
1: ben acayip kaydım konudan.
0: Yok, gerçekten çok önemli bir ayrıntıyı dile getiriyorsun. Çünkü aile dediğimiz yapı aslında geldiğimiz coğrafyadaki erkek egemenin heteroseksüel yapılanma sonuçlarının ailedeki sonuçları çok daha bence önemli. Çünkü burasıyla dışarısı arasındaki sonuçlar birbirini çok belirliyor. Sen şayet aile içerisinde, yani solcu, ilerici ve entelektüel bir aile yapısı içerisinde böyle bir erkek kardeşinle senin aranda böyle dokunmalar oluyorsa, hı hı, bu sokakta nelerin yaşandığını, hı hı, zaten biliyoruz. Hı hı. Bu seni ister istemez buradaki kazanım dediğin, yaşamında kendi şeyine, yapına oturttuğun feminist kültürüne birlikte orada ister istemez çarpışmaları, hı hı, ve hı, seni yoran bir takım şeyler ortaya çıkarıyor.
1: Hı hı. İşte ki demek istediğim, bunları yaparken yorulmamak lazım. Yani yorucu bir şey olarak algılamıyorum bunu. Hani üf, gene mi başladınız falan. Sonuçta bir yandan hani babaannemi yargılamıyorum ya da kınamıyorum. Çünkü onun neler yaşadığını biliyorum. Hani kendi hayatı içinde de, kendi görüşüne ne kadar ilerlettiğini de biliyorum bu kadının. Yani 50 sene önce düşündüğüyle bugün düşündüğü arasında bayağı bir ilerleme var aslında. Ama bu ilerlemeye devam ettirmeye çalışıyorum bir yerde. O yüzden bunu yorularak, oflayarak, puflayarak yapılması gereken bir şey değil. Hani gülüyorum her bana dediğinde, daha evlenmedin, ne zaman evleniyorsun? Anlıyorum seni babaanneciğim diyorum. Yani senin neden bunları söylediğini, nasıl hissettiğini, ama sen de benim yerimde olsan sen de beni anlardın. Sen de benim gibi düşünürdün ve bunun iyi, kötü bir şey olmadığını anlardın. Ve de belki de kendi torunun için, işte kuzenim, yeğenim için daha farklı düşünmeyi, hı-hı, deneyebilirsin. O zaman insanlar öyle yaklaşıldığında, hani tepkisel değil de anlayışlı yaklaşıldığında aslında daha çok ilerliyorlar. Çünkü tepkisel yaklaşırsak insanlar bu sefer savunmaya geçiyorlar ve daha aslında düşünmedikleri radikal şeyler savunmaya başlıyorlar. Ama seni anlıyorum, ama aslında gel benim açımdan da bak, burası da çok fena değil aslında dediğimizde, o zaman daha yumuşuyorlar ve gerçekten de evet olabilir şeyine giriyorlar.
0: Tam bir eş duyum, yani empati var, hı-hı, burada.
1: İşte bu nesiller arasındaki bir takım anlaşmazlıklar üzerine adı Danse des enfants perdus. Yani kayıp çocuklardan, kayıp çocukların dansı.

0: Beste ve sözler kime ait?
1: Bana.
0: İkisi de sana ait. Evet. Evet.
1: İşte böyle bir şarkı. Yani bir şeyler yazarken dille oynamayı çok seviyorum yani.
0: Türetmeyi ben de çok severim. Evet.
1: Yani dilin çok büyük bir özgürlük verdiğine inanıyorum ve bu özgürlük başka şekilde ifade edemeyeceğimiz birçok şeyi bu şekilde ifade edebilmemizi sağlıyor. O yüzden bu özgürlüğü kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Yani bazı insanlar özellikle Fransız kültüründe dile böyle saygı diye adlandırılan aslında ben bunu lingüistik faşizm olarak
0: Sana
1: adlandırıyorum.
0: tümüyle katılıyorum ki şu an faşistlerin elinde diyebiliriz. Fransa'daki dil kurumunun. Evet, tümüyle.
1: Yani dilin dokunulamayacak bir şey olduğunu, sadece bir elite ait olan bir şey olarak insanlara vermeye çalışıyorlar. Halbuki insanların bu dil üzerindeki özgürlüklerini geri kazanmaları lazım bence. O kadar çok şey var ki yani sadece politik alana bakarak insanların hayatını değiştireceğimize inanmak biraz saf yani bir bakış açısı. Çünkü aslında insanları ilk başta değiştirmek için aile yapısını değiştirmek lazım. İnsanların etik davranışlarını değiştirmek lazım. Kültürel dile bakışlarını değiştirmek lazım. Çünkü dil ifadenin yani en azından en çok kullandığımız medya ifade için dil yani
0: Dil,
1: sonuçta. O
0: evet.
1: yüzden hani bunlara olan ilişkimizi ilk başta iyileştirirsek, daha sağlıklı bir yere getirirsek, ondan sonra sosyal anlamdaki birbirimizle olan ilişkimizi de daha iyileştirebiliriz.
0: Şu an sen müziklerini de sanırım biraz önce söylemiştin. Fransızca, İngilizce ve Türkçe yapıyorsun. Evde işte diyelim Türkçe, Fransızca konuşuyorsun. Yani çok dil formlarını kullanıyorsun. Müzik katarsak bu bambaşka bir şey. Bu aslında bir karışıklık falan yaratmıyor bu. Değil mi? Bu sana ne katıyor?
1: Çok dillilik ilk başta şeyi gösteriyor bir insana. Sonuçta dil düşünceyi biraz sistemleştiren bir olgu olduğu için
0: Maalesef.
1: şeyi anlıyorsun yani düşünceyi başka biçimde de biçimlendirebilirsin. Yani illaki bu şekilde biçimlendirmek zorunda değiliz. Böyle de biçimlenebilir mesela. O yüzden daha genel anlamda şeyi de yani bakış açısını değiştirmeyi kolaylaştıran bir şey. Çok dilli olan insanlar mesela empatiyi kolaylaştıran bir şey. Çünkü aslında böyle başka da bir şekilde de yorumlanabilir, başka bir şekilde de ifade edilebilir, başka bir şekilde de bakılabilir şeyini bir kere yakaladığın zaman o zaman insanların da başka başka düşünebileceklerini, başka başka yorumlayabileceklerini görüyorsun. O yüzden şeye yardım ediyor yani insanlara gerçekten empati kurmaya yardımcı oluyor. Bir de şeyi görüyorsun yani seni yapılandıran şeyler içerisinde aslında kültürün yani arbitrer yani aslında başka şekilde olabilecek şeylerin ne kadar çok olduğunu görüyorsun. Yani aslında daha farklı olabileceğinin de her şeyin onu da anlıyorsun yani. Bir de yani çok dillilik mesela işte Avrupa'daki devletlerde yeni yeni çok dilliliğe artık alışmaya başlıyorlar. Ama aslında çok dillilik dünya üzerinde bakılırsa tek dilli olmak aslında minoriter olmak. Yani çok
0: Evet.
1: dillilikler çoğunlukta aslında Afrika'ya gidiyorsun. En az üç dil kullanıyor herkes. Normal bir şey. Aslında insanın yani artık dil bilimde de inanıyor insanlar yani. Çok dilli olmak üzere aslında beynimiz yapılanmış durumda. Tek dilliliğe zorlamak insanı kötü bir şey. Ama bundan diyelim ki 30 sene önce tek dililiğe yönlendirdiler. Çok dilli aileleri mesela.
0: Evet.
1: Yabancı aileleri. İki dil öğretirsiniz kafası karışır işte ikisini de doğru düz kullanamaz bilmem ne diye. Çok biliyorum çevremde mesela kendi erkek arkadaşım bile anne babası çok fazla üstüne gitmemiş Swiss Almanca kullanması için. Çünkü o zamanlar o düşünce baskındı yani. Çok dillilik kafa karışıklığına yol açardı bilmem ne ama. Aslında insan beyni buna gayet adapte yani. Kesinlikle bir strese girmeye gerek yok yani. Bir fizikçi olarak şunu diyebilirim ki dengede bir bok yok. dengede bir şey yok. Denge ölü bir sistemdir.
0: Evet.
1: Yani aslında şuna inanıyorum ki yani paradoks diye adlandırdığımız şeyler hayatın özünde olan şeyler. Hayatı çünkü paradoks ne? Sürekli kendi üzerinde dönen bir şey değil mi? Sürekli kendini besleyen bir şey. Ama bu bir harekettir. Yani bu hareket hayatı bir şekilde tetikliyor. Yani demek istediğim şeye inanmıyorum. Yani bir yavaş yavaş düz bir yolda ilerleme bilmem ne falan gibi bir şeye inanmıyorum. Benim inancım yani bu hareketlilikten aslında faydalanmamız lazım. Ben oradaki çelişkiyi bir şey olarak hissettiğim anda kendime bir saldırı. O zaman ben de saldırıya geçerim. İşte birbirimizi çarpışırız. Oh ne güzel, zaten Türk ailesinde en iyi bildiğimiz şey de o yani. Birbirimize çarpışalım. Oh ne güzel, birbirimizi sevdiğimizi öyle gösteriyoruz yani çok. Halbuki oradaki çelişkileri kullanabiliriz. Yani oradaki dengesizlikleri, o dengesizlikler bir akışı sağlayabilir. Yani onları bir bakış açısı gene. Onlara başka bir şekilde bakarsak onlardan faydalanıp ilerleyebiliriz diye inanıyorum. Bunu yapmaya çalışıyorum en azından. Yani o yüzden kızgınlıkları bir yerde bırakmak lazım. Mesela bahsettiğin çelişkiler, mesela annem çok ilerici bir kadın, çok karakterli bilmem ne ama o da çok çelişkileri barındıran bir kadın. Yani odanı topla diyordu abime. Odanı topla, odanı topla, toplanıyordu. Bana odanı topla, odanı topla, bir kızın odası böyle olmaz. Aradaki o ince fark.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Yani ben oturup şimdi dönüp anneme kızacağım mı? Hayır, annem aslında kendi şartları içerisinde çok çok büyük bir yol kat etmiş bir insan. Bir insandan daha çok fazlasını istememek lazım ama dönüp de şey dememek lazım. Vay süpersin, harikasın. Yani ben söylüyorum anneme, sen böyle böyle yaptın.
0: Evet.
1: Ben mümkünse kendi kızımla aynısını yapmamayı istiyorum ama mutlaka benim de hatalarım olacak. Yani demek istediğim bu, benim izlemlediğim çelişkiden ben bir öğüt alabilirsem belki kızıma daha farklı davranabilirim. Ama dönüp annemle çatışmanın ne getirisi var ki kimseye yani, onu demeye çalışıyorum.
0: İşte Ozan'a nasılsa Ayşe'ye de öyle olacak davranış. Topla demesi ikisine de eşdeğer olacak. İşte burada aslında burada biraz kurcaladığım şeyi sen açtın. Profeminizm derken aslında kadın benliğinde de saklı patriarkal kültürün bir şeyi var, yerleşikliği var. Yani hepimizde var. Tabii. Ve bu davranışları her gün senin dilde dediğin saklı şeylerde arındırmak, ortaya çıkmak, çıkarmak, tepki vermek, değiştirmek ve doğaçlama ya da işte dilde yaptığımız türetmelerle dilde de bu müdahaleyi geliştirmek. Bir müzik katmak ister misin bu sohbete?
1: Laf diye bir şarkı şimdi söyleyeyim.
0: Tamam. Seni dinliyoruz.

0: İsviçre'de yaptığım tüm radyo programlarında o biz ve ben olgusunu çok kurcalıyorum. Yani bizde saklı beni ortaya çıkarmak biraz da. Çünkü Avrupa'da ortaya çıkan birey olgusu bizim varacağımız birey olgusu tabii ki olmayacak. Sendeki birey olgusu da bu yönüyle çok değerli. Yani senin ortaya çıkardığın Ayçi olarak. Tabii bizle ben arasında gidip geliyoruz ama senin için ben ne demek?
1: Çok zor bir soru sordun şimdi.
0: Üzgünüm. İstersek bunu biraz daha şey yapabiliriz. Daha alt başlıklara açımlayabiliriz. Yani Ayşe, ben, müzik ve ben derken de aslında bu programın da özü oradan geliyor.
1: Bir şarkı yazmıştım, bestelemiştim. Onu ama piyanoyla eşlik etmiyordu. Bir rock grubumuz vardı. Var hala ama biraz durulduk bu aralar. İngilizce bir şarkıydı. Öyle de ergenlik çağında yazdığım bir şarkıydı. O da şeyden bahsediyordu. Kendi içinde hapsolma duygusu. Yani benlik nerede anlaşılıyor? Benlik nerede başlıyor? Asla hiçbir şekilde ifade edemeyeceğim
0: Çok tözel
1: bir
0: bir
1: ha
0: durummuş.
1: bir yani öyle bir şey var ki bir şekilde paylaşamıyorsun. Hiçbir şekilde kendi dışına çıkaramadığın bir şey. Benliğin o olduğuna inanıyorum. Yani onun dışında hepimizin paylaşabildiği ortak bir benlik var. Orada biz başlıyor işte ama ben insanlara baktığımda, insanlara mesela göz göze geldiğimde sanki sürekli o gözün duvarına çarpan bir şey varmış ama bir türlü o gözün dışına çıkamayan bir şey. Orada işte benlik orada herhalde benim için öyle algıladığım. Yani mesela yani 7 yıldır beraber olduğum ve gerçekten çok çok güzel bir ilişkim, bir dostluğum, bir beraberliğim olan bir erkek arkadaşım var ama bir türlü 7 senedir onu ne kadar sevdiğimi anlatamamışım gibi geliyor bana. Yani çünkü açıp göstermek istiyor insanlar böyle. İşte bak ama mümkün değil. Yani bunu sürekli diyorum ki keşke gösterebilsem sana ne kadar sevdiğimi ama mümkün değil. Çünkü o ne kadar yakın olursan ol, o sen değil. Ve orada o ifade edemediğin yerde sen başlıyorsun işte. Böyle yani demek
0: Değil.
1: istediğim ne kendi dışına çıkabiliyorsun
0: Evet,
1: yani
0: evet, evet.
1: bazen yani ne bileyim başka birinin kafasına girebileyim istiyorum acaba nasıl bir şey yani ya da bir kedi ya da ne bileyim başka dışına çıkabilmek ve o yüzden bir de içeridekini de gösteremiyorsun yani orada bir gerçekten çok çok kalın bir duvar var yani demek istediğim
0: Biraz bu
1: bazı şeyler o duvarın dışına çıkabiliyor yani mesela dil yani ifade biçimlerine o kadar meraklı olmamın bir şeyi de yok yani ne kadar çok şekilde farklı şekilde ifade edebilirsem o duvarın dışına o kadar çok şey çıkabilir ve aynı şekilde o duvardan içeri o kadar çok şey gidip girebilir yani
0: Kesinlikle.
1: kültürün bütün hikayesi bütün manası o zaten yani sen öyle bir ifade biçimi geliştirmişsin ki onu çözebilmek lazım ama çözdün mü o zaman çok özel bir duyguya, çok özel bir algıya gidip bir şekilde ulaşabiliyorsun. O kişinin orada yaratmak istediği, sana iletmek istediği o olguya ulaşabiliyorsun ama bir
0: Mesela
1: yerde o
0: evet.
1: mümkün olmuyor. Bir yerde sürekli yani bir yerde sen gene de kendi içinde hapissin yani.
0: Bu müzikteki yansıması nasıl? Var mı ya da?
1: Enteresan bir
0: Evet.
1: şekilde bir kere mutluluk ve güzel duygular üzerine müzik bestelemek benim için daha zor. Çünkü müziği şöyle yani beste yazmaya başlamam şöyle kendi ergenlik çağımda işte ailesel, çevresel nedenlerden dolayı kendi içimde gelişenlerden dolayı hissettiğim acıları bir şekilde terapi gibi bir şeydi benim için müzik yani. Resmen kendi kendimi müzikle iyileştirdim. Yani acıların başka bir şeye evrilebileceğini ve bu şeyin güzel olabileceğini görmek gerçekten müthiş bir keşif oldu benim için. Yani bu demek ki bu acıları başka bir şeye çevirebilirim ve bu güzel bir şey olabilir ve bunu başkalarıyla da paylaşabilirim. Yani bu kadar güzel bir şey olabilir mi? Yani müthiş bir keşifti benim için. O yüzden de genellikle daha çok acılardan yola çıkarak yazılmış şarkılarım var. Ve sevgi üzerine bir kere annem için bir şarkı yazmıştım ama çok zor benim için. Ağlıyorum sürekli yani. Sevgi üzerine bir şarkı yaparsam hüngür hüngür ağlıyorum. Bir türlü söyleyemiyorum şarkıyı. Benzen yok, sevgi üzerine pek yok. Ama benlik üzerine derken, benlik üzerine bir şarkım var aslında. Aslında onu söylemeyi planlamamıştım ama istersen söyleyebilirim.
0: Lütfen, eğer senin için zor olmayacaksa.
1: Benliği biraz babam küçükken ben uyarmıştı, kızım böyle devam edersen şizofren olup çıkacaksın diye. Çok şeyi görüyorum çünkü hani böyle bir bütün tek ne denir yalın bir şey gibi görmüyorum böyle katmanları olan, çeşitliliği olan hani böyle bir şey olarak görüyorum. Hani içimde bazen Muppet Show gibi bir şeyler yapay sen öyle bilir. Hayır aslında düşünürsen falan böyle biraz şizofreni dayanıyor yer yer ama onu anlatan bir şarkı var onu söyleyeyim ben.

0: Sohbetimiz Müzik Emağı'nın Ayça ile olan programımızın sonuna doğru geliyoruz. Şimdi bugün Ayça, bir konservatuvarda bir stüdyodayız şu an. Ayça nasılsın?
1: Ne kadar zor bir soruymuş be. Nasılım? Fena değilim. Kabullendim. Yani hayattaki zorluklar, sorular asla çözümlenmeyecek olan.
0: Eyvah mı demek gerekiyor? Kabullendim noktası.
1: Hayır,
0: Evet,
1: hayır,
0: evet.
1: hayır. Nasıl diyeyim? Kendime ruhsal disiplin olarak her zaman alçak gönüllülüğün arayışını bir objektif olarak aldım. Yani alçak gönüllülük derken kendini beğenmeme falandan daha öte bir şey. Yani hayatı olduğu gibi kabul etmek. Yani kendini olduğun gibi kabul etmek. Yani varoluşu olduğu gibi kabul etmek gibi bir şey. Yani kabullenirsek eğer böyle ki başka demek ki başka bir şekilde de olamıyormuş yani böyle olduğuna göre olması gereken buydu.
0: Bu kolaylaştırıyor mu yoksa
1: Kolaylaştırıyor.
0: başka bir yeniliğe doğru mu bir yaşam akışı getiriyor? Yani kurduğumuz set direnmek, mücadele yanlış kulvarda mıydı? Bunu kabullenmekle birlikte başka bir şeyle mi buluşuyoruz?
1: Hayır. Mücadelenin gerekliliğini kabullenmek lazım.
0: Teşekkür ederim. Evet,
1: Yani
0: bu önemliydi, evet.
1: demek istediğim insanlar bir yerde diyebilir ki neden bu kadar zor olmak zorunda her şey? Neden yani sürekli bir çaba, sürekli bir... Ama bu böyle yani bu fiziğin kuralları işte. Yani maalesef bir kapalı bir sistem içerisinde işte sistemin içerisinde bir şeyler olmasını istiyorsan o sisteme bir enerji sokman lazım. Yani o sistemi değiştirmek istiyorsan ama bu fizik sadece yani bu doğanın bir kuralı. Sen hiçbir şey vermeden hiçbir şey elde edemezsin yani bu böyle. Hatta her zaman bu da fiziğin termodinamiğin ikinci kuralı. Her zaman verdiğinden daha az elde edeceksin. Bu doğal doğanın içinde olan bir şey. Sen bunları kabul etmek zorundasın. Bu çünkü böyle yani. Demek istediğim kabullenmek derken insan halini kabul etmek. Böyleyiz yani. Ne tanrıyız, ne bilmem neyiz, ne
0: Laiko
1: kediyiz,
0: medya.
1: ne böceğiz. Böyle işte yani.
0: Evet.
1: Ne. Oturup isyan etmiyorum yani böyle olduğumuz için. Ha, o gün mü geliyor kızıyorum işte. Kendime kızıyorum, başkasına kızıyorum ama alçak gönüllülükle daha az kızmayı deniyorum. Kızmak yerine, sinirlenmek yerine o sinirlenmekte çünkü çok enerji kaybediyoruz. Kızarak birbirimizi yıpratıyoruz.
0: Bu heyecanda, duygunun coşkusunda bir farklılık yaratıyor mu? Negatif olarak, yani bir eksilme yaratıyor mu? Değişim yaratıyor mu?
1: Tabii ki farklı bir duygu ama eksilme mi az mı
0: Bir
1: bilmem
0: farklılaşma
1: bir
0: deneyimliyoruz, evet.
1: farklılaşma evet.
0: Evet.
1: Kesinlikle tabii o zaman hani
0: Büyümek mi?
1: evet.
0: Evet.
1: Yani ekstrem şeylerden uzaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü bir kesin bir şeylerin arayışında insanların kaybolduğuna inanıyorum yani. Ya da çok saçma sapan yerlere varıyorlar yani. Hani Tanrı gelecek hepimizi kurtaracak falan. Ya öyleyse ne ala da yani şimdi oturup buna mı inanacağım yani kollarımı yani nedir
0: Elbette değil.
1: yani?
0: Elbette bu değil.

0: Demek istediğim hani kesin bir cevap arayışında herkes.
1: Mutlakiyetçilik
0: Ha,
1: de aslında
0: mutlakiyetçilik. Ha,
1: evet.
0: işte ondan kaçmaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar ama kolay bir durum değil. Sürekli dengeyi bulmaya çalışarak sürekli aslında düşerek devam ediyorsun ama kabullenilebilir bir şey. Onu demeye çalışıyorum.
1: Dünanemizin kollarında yaşarken böyle bir şarkı
0: Evet biliyorum.
1: vardı.
0: Piyanoda ilk öğrendiğim şarkı biliyor musun? Küçükken.
1: Bir müzikle bu sohbeti şimdilik virgülleyelim
0: Bu tam da bahsettiğim konuyla ilgili bir tane buldum. Bu da İngilizce olsun.
1: lütfen.

0: Teşekkür ederim Müzik Ema ve dinleyicilerim adına.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Dilerim bir başka zaman, bir başka yaşam akışında tekrar buluşuruz.
1: Zevkle.